ordu gazetinin dövü ölkülörmünün birgelikdə energetikalı qoğusluğu cana energiyalı matizalılıklı qamsızlığı boyunca çaralar görülüldü. Ülkede el üyüdü çakan cana orta gestelti quru boyunca işler cürtcədə. Tambarata bir yengili kesin Özbekistan cana Kazakistan benim

Ortak Asya memleketlerinin incelen Azerbaycan Respublikası'nın başçılarının 8. konsültatiflik coğuşusun birlikte ötürü için Kırgız taraf hareketleşiyor dayar edilen bildirildi. Memleket başçıları kızmataşlıkta bundan arı terin bir duygu, transportu logistikalı özara baylanışta ünüktürüyü, klimatın özgürüşünü ınlayla şuğa cana, aymaktı

0: 商业用人，把我的大大比一共国历史叫有钱汉打死我，不喊当上有钱汉做啥人，这一回我不服受他，苗湖上我们做黑人，还敢做不做来养上去呢？现在你们听听西面乡村小说里头的一角也又还有你一种朋友们是帮黑面生意地方的团体是和他当地黑面协会，今天你们听听黑面生意的年底是司法的马哈瓦斯，我们给大家盼望一切的好，这个身边做这个时候咱们再遇面，好再见再见。
1: Biz haber etmeden haberimizi alırsın. 7 yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.
2: Radyoda Uygurlardan Tengri Tak Sağdaları Kutlusu.

0: Eagle'dan Layıklar birinci yolu Issı Güldünçü'ye yine gelişti.
1: Grand Track yarışka çıktı. Hocuk anlaydı uçsu.
0: Эчеки о дүйнө Гран-приси Кыргызстанда Ысык Көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Strike'dan birinci coğlu Issy Guldunci'ye gide gelişti.
1: Grand Track yarışka çıktı. Ocak, anmaydı ocusu.
0: Эчеки о дүйдө гран-приси Кыргызстанда Ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

Kan sözüne zor kulağına uçsa da elmedin sen adamsın. Elden çıksın cemansın. Kavarın gün geçse de yıldızga kolum yetse de yaratkanın düğünözü büt koluna ötse de

bolsa aytat, o'shon suylashayinda parsam mavat meni ko'zining charin charat deb qo'yadi. Yemi chindig'inda kishining ochuvsi adabili ko'zining ko'rinadi. Kishining ko'zining ko'rinadi. Ochuvsi dag'i jevon bo'lsa, o'shog'on merimi dag'i yaxshi ko'rib turgan jamon ko'rib turganining bari adabinda kishining ko'zining ko'rinadi. Mana o'shon uchun aytaman, ko'zining charchi. Yemuşun adam açısının dalaytılgan şu gözden çığa düşkün çağırdı unutup meni jaman qaradı dep qoyçu bol. Bu qaysı qayaqta tuğra oldu? Meni jaman qaradı.

olası var. Zlomen olarak kıyımını bulacak. Bilim düdüklü, orası göz arkalı, göz minin başlanan, göz minin duyundurulgan, kança gana son sözler var ile, son ondan ispat söz ağaçları var ile, onun bağrı aydınlığa varadar. Aydınlığa varadar. Demek göz zarı degen, göz barıdır. Ama en son gözleri olsan anan bu koş boylu ayağımda aytlatılan söz koş boylu ayağımın kılsıksız türü varlısın diye çakşı dilek koş boylu ayağımın kılsıksız türü varlısın oğuluşun olasan bu düşünmeye alınan kişi göz kanti zarlı göz zarlı olan bala törülür lepte tüket şimdi şu boyu oda sohtu ağılak bilmeyen kişi anımurluk bağın kişi açındığında boş boylu ayağının balası törüldüğünde gözü carında ait. Bala törüldüğünde gözü carık bulu da geçiyor üstüne alınan diyor. Gözü carık diye düştü. Kuvandı. Gözü carıkırap süyündü veçerine. Yine veçerenin gözü carıkıradı süyüncüne. Balacıtına balkıdı. Yüzü carıkırdı da geçiyor üstüne. Yüzü carıkırdı da geçiyor üstüne. Yemi gözünde oğul olsa benim de söz benim ne deyin gözünde oğul olsa atıp salçıları aydın gözünde oğul olsa beni atıp salgandırak diye aydın şu öte kızırlı şimdi önünde böyle bir aydın almışsın böyle cekkerinin gelip cekken türü bulursun gözünde oğul olsa atıp salgandırak arans görmüştüm sözdün görmüşsün sözdün söz olup durup görmüşsün karansız göz aydın bu da aydın ve aydın başkaca da oruç sanıp getir atar aydınsa da az aydınlık olan bilgendir aydın yeme dağa göz kıvaylaştı gözünün çıksın degen bir narasılık kargısı yaptı sözlerine gözünün çıksın kısa kargıs biliyorsun kıska aytılgan kargısı retinde kılgan jakşılıkty bilbey koysa sokur bolup kalsın degenge çeyin barып атпайбы илгерден берки эл ишениминде ишинин жакшылыгын билбеген ал жакшылыкты кайра жамандыкка чыгат.

kanak, ayran, süt, köktüz olsun. Ayran, sütün, ayran, sütün, kımızdın, oşun, köldök çalışın, kırgız köktüz olsun. Atakan, kırgız jay gününde, janıdeni jaylıp durup, bapırandap durgan vağı köktüz olsun, köldök olsun. Köktün sözü köv aylık, köp noktansa bir aylık dep aytılat. Köktün sözü, oşol köktün sözüne ayağan bula bu. İçe bergil aylanayın, tugun bekti. Bapıranda kalırız. Aytkanday, köktün sözü kımız sava jarıp, kürküldep kışılıp, ayran jurat, kazanda, çelek başına aşıp, kaptarda süzme kuyulup, kurut çayılıp, serelerge. Kıskasaktalı batkanı var. Köktün sözü nasıl kıdavlar? Alemi koydun ona kınak sütünden kaynağın sapsarıcı geç. O sapsarıcı geydi. Uşunun bari köktün sözünün köldüğün berekesi de. Köktün sözünün köldüğün berekesi şayabay. Kişinin canı deniz ayrılıp tabiatın berekesi, maldın berekesi, sütün berekesi köylülük durgan uçur köktün sözü atalgan. Muşul ses bunu kuru aytın bay. Eğer aytın an günde dağı anı daral tuyuna koyun olan vay barada deyip. Dağı kökçe sanı var degen söz bu. Kökçe sanı. Vayanın kökçe sanı var. Vay vay vay dese. Anın kandayı konu dayın bulatsa. Dara öyle dayın. Çoğulu var bu var. İşin. Kesepet diyor. Gözemez başka kadar kesepet ediyor. Arnesinden kuru kalabilir.

desek, suvalaktığından, kişi suvalaktığından gözüne göründüğünü içeverse, içeverse, içim buzvalak. İçim buzvalak. Oşan içi buzulman için, oşan dışka çurkaya veren içi buzul kalgandan değil, içe dört de. Oşan beymiran elminen oturuştan kalar. Cahilgan düğüm dağımdan kalar. Cağımdu sözden kalar. Andıktan el ilgirten ele sıpa sözlü, sıpa münözlü, aş damaka dağı, sözlü dağı, mamileye dağı sıpa, şimdi ardaktağın, oşanı zakşı gördüğün, anan, deyimdi oşan o gözüne görüngün, bütçeye verip, için bu suvalgandayı, mamilesini bu suvalganı şimdi dağı, zaman gördüğün, için bu suvalganı kök çıskanı var dedim, oşundan çıkan turvayı. Anan, oşandan nam aytılar, aşağınağa kuvanbay, aş bol orunu kuvan deyip. Aşağınağa kuvanbay, tamak aştı. Aş bol orunu kuvan. Şehir olsa aş işsen, akılın minen deyip deyip. Aş işsen, akılın minen. Hazır canağı, arar içkinler akılın minen ispi önünde. Uşan tuğraytı kalıp zök deyip, aş işsen, akılın minen deyip. Yemine, içeli veresin deyip. Yemi, Kırgız'da aş işsen, betke deyip. Çenev işteyen söz. Sonra çeneyi üstten canına çağırıp, yüzüne kısır cübürer. Bir de aşı ayı tutmayı var. Aşını içi alıp, içindi bu su alıp, azap tarpa da ayıtmayı var. Boşandan ulan canan bu kuşkanı var diyen kişilerde ayıttan toygun yerine ulan gele verse, gözünün görüngünü toygun bir de içe verse, anday kişilerde boşan kapıyı alacağım ana ayıttan. Kapıyı alacağım ana ayıttan. Bunu boşan bağıp üyüne günde birden günü çöktep Toktavuz'un önünde de var. Oşan kilo bağıp oşan da bekir tanarı bekinde pire verdi yüzüyle. Sılık sıkağı bunda batma ya burada da. Sevat bozak tüzele bunda yoruna et var. Cemen kaçan ayağın bozak. Lemin bu mene son toyduğunda para bile tercih. Yapmam hakikaten etmem. Toyuğunun bir bey. Yeni kişiler bir. Oşan yakışı cemen görüyorum bir bey. Bir varan yerine bara örgün işlerdi. Şükür vaktan. Bunun barıdan genel korkçuz kanı var dediğinden. Çıkı vatan. Yeni kökşülte degen bir söz var. Kökşülte. Kökşülte var dedi. Kökşülte var buca su içerisinde değil. Isıgıdan ızıkta tekken için. Isıktağın oranı aylak. Yede 40 günde su verilen sular var. Boşanı 40 günde su vergende gidip kökşülte olup gider. Kural baygalak. Kural baygalak. Buna boşandaydı kökşülte de. Arıgınan cettikten işin aydar. Kökşülüsü çıkıp kalıp gideydi. Gidip aydar. Aydar arıkta tükkün. Aletten getken

önermeyi de koyuyorum. Fırsat önermeyi ne demek? Bundan yeni de yan bana söz kaldı. Orası olur da yok. Tam da hiç yüzük yok. Yani kuyruk ulaş. Kuyruk ulaş denen söz kaldı. Bu Rettin köyünde de Cinku Alası'na paylanmıştı çıkan. Çalınan atlardan çıkan gülü olup, Alganlar'a karanlıkta mağaraya

kaybolmuş işte. Oşun iyi gözlerde kordonluk böyle manita etkilerde bir kişi oşun oturmuş da dönemunda gözlerinde etkiler. Üstelik buyruğun askerlik pandakalarına. Buyruğun askerlik yeteneği bir devaitler.

faydası var düğünde. Koz, çok suyunun kaşatına bilgim kutaktım kurçanacası var. Cilağından korkmanı tutuyor. Çok türkün özüm bir tuğutunan bir çakşına kayıklık yasay, bu yemezsele bir buyum korkma. Oşan için kişinin gözü düşkündü. Oşan için korkun kayıklık yasın diye onu okuyayım. Oşan için ayıklıkan da. Kişi uşun uyağa sütlanmanın yaşında ayıklıkan. Korkun kayıklık yasın diye çaydı. Bana oşanın varını unuttuk.

kararlık adlı tanlandı. Cahit Uruvayla tutarlığına getirildi. Ayki tangalı anı gördü bu anı. Kapıray. Anı bayağı cini karmaya kaldı. Hep de bayağı. Geyi tağa anı sır bilen kişi. Muğuntan anı sır bilen kişi. Anı bayağı cini karmaya kaldı. Kuşun aşı var da kuşun aşı karmaya kaldı. Anı bayağı. Hem de kuşun aşı bakışlarda da olur. Aydın bir cindi bakışlarda da. Kişini çatır kap. Besti, besti, üşküret. Algı uttana başlaganda, şu bakışına daydı. Aa, kuşuna çıkarmadı. Çımınların çakırattıradık bu. Anın canından alıstaya verir, çoğu oturganlar anısın. Yem, bugünde bakışına soğuk ödüle aydınca kuşuna açtı. Şu, buna bu. Köy aydınlığa verildi. Kuşuna açtı yaptın orduna. Kayra'da korusu oydu kötüyüz. Daha aydınlı bayağı melik tutup bayıp. Kim türüyle yerimiştir. Kim turu öyle yürümüştü. Zor olsa harap turu öyle vuru bir tekli koysa oldu. Bize kızılgan doluk kıldı diyemiz. Şun çıkardı diyemiz. Bize cön turu öyle kirik şun çıkardı diye. Bir cön top sözdü. Şun cenabı kuşun açtığına altına koymanı istiyoruz. Hem kuş boğa bek bolsun degen söz var öyle. Karanızsın. Mınav sözün tazındığın karanızsın. Terengliğin karanızsın. Son karanızsın. Yemki gelirse kelinin menen de kaynağa cengesine ce kaynata kaynesine

0: ile Kırgız'da iltihabı tut kuşlarla öneri ışıl ürkünde gelgenlikten şu kuşka baylanıştı kuşka yok gözüm degen nömdamayı tutavuz ardayın köşkü görünüp gönülde uyup kadar elestü dağı tarbiyalık dağı zor manili sözlü sırası mesbile.
1: Kuşlarının gezekteki dil tabiatı tıkıldı kutlusu sonuna çıktı. Sizler Kırgız el yazıcısı Sağındık Ümürbayev bilen bolgon Dil Маегі көп отурдуңар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер уккан Кыргыз радиосунун алтын казынасынан 2006 жылы жазылып калган Дил табияты уктуруусу Маекте радио журналист Жакып Мелетов алып барган.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
2: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatı Saltı Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Oldi Radio Blas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio, la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: Чели ши Турци чешен по ден.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да, Турция радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Eterçiye Radyo Satburi Türkiye Sıkma.
15: Olodo Türkiye Ünlü Radyosu.
16: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Olması.
19: İpleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Blas Türkiye.
23: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
20: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: TRT'nin Kırgızca birbirlerindeki Kızıklar Dünyası podcast seriyasından bayandama.

Gönlümde açtım da altında uğurlu ben atada butuna bastım da bağ bir yer elim sözüme bırakıyor.

derincesine kıştırdın gözü olurdun. Baktı terlerdiğin tımak başı kızgardı gongongun. El dostu bu şirere

suratım beyleşken, türekti dişim gayreşken. Bir kura buğday arpası vermekteydenim, ducayın etken.

Yemi paxtadan çıkan dağ dolar degen adına nazar salınızdır.

kandan harna basulde kandan aslin berwa uwangan ozetten çıkana kul

Akının olduğu sel dağına torba kırgın gel gelir. Rast buldun yine yorulak sana bir

patriotum. Aşağı hazır bir bilgi. Özümün Instagram'da blog var, o blogda.

tamaktarı hakkında bilginin dediğin çoğu samsalar var ki böyle tamaklar arzan diye. Yani şartın ortasında Süleyman Doğulu çıktı. Geç ki hoştu durumun sonundayken. Hoş yani. Dallas'ta Manastır Doğulu vardı. Yani Kozi Manastır Ordusu'na. Narındın Koç Koru vardı. Narındın.

0: am hier über den Satz gekriegt.
1: Und dann sind wir mit Rindy ja noch ein paar Kilometer da, wo es schon in mir war, dass der andere gekriegt hat.
0: Wieder dort aus, Östjering, Tübende.
1: Eben, Ostar mit Albitte, aber das hat die Salz an das Eiermaß wohl schon Albitte, aber wo steht sie da, wo steht sie da, wo steht sie
0: da? Eben, wo ist Salzarren, wo ist sie da, wo
1: ist sie da?
0: Bitte, Jetsi, du bist in der Klasse, dann machst du da, Jalan, Grasdar, Mensch, Mann. Die Toi war, Eiropia war, Toi Lorgo war, Ganda, Amadalar, Özünce, Uygur, Balkan, Jalan, 3-4 bin arasında canlı zor çıkartırsa söz verip çaktırışıp
1: Ağışa toylar da özgü sürü tırgın dayken İngiliz mi yağa toylar, kırılsın toylar?
0: Ha toylar Bir oğuz içsiz kop Kızı zaten Yani bu da tozu Çiş döndürü ödeyimleri Toy varı Kayın cürtün silap
1: Gelinceyim kırızda babadınız bana Avrupa'nın da ganda ya kaysın salçanı ağırlı kolduğun Kayın alıp ettiniz, kolduğun alıp ettiniz diyece
0: Ova, ondan afet kızı zatı oldu. Şimdi toy oldu. Hem çoğun mısın be? Çakan toy oldu. An, kanım cevap olsa işte rastlaşık olup kalanında.
1: Mahkum toyum oldu?
0: Bolgon iyi. Ait kanım.
1: Siz Kırgızstan'a dönüp tutuyorsunuz, çoğun yapıyorsunuz. Adam iki ediniz bol kalıp dayanan. Kırgızstan siz için.
0: Hem Kırgızstan için. Ben mekelim, ben cerim, ben iyiliğim. Ben tilim. Kırgızstan Önümün alayım. Kırgızstan'da yaşayayım. Pazarında yaşayayım. Önüm bile daha takımda. Hem bu yer sabahı aldı da.
1: Siz Baykal'dan kaçı yıldan beri önümün Biratkan Baykal'da sakırtı kaçı yıldan beri misal önümün bir ödüle kapı aldınız?
0: Sadır yaparak kendilerini yakışır ödüle olan.
1: Misalı kanda önümün?
0: Hem bizde gölde son yollar salını ota, pansiyonatlar salını ota, turistlerge ıngaylı şartlar tüzlü ota da. Аэропорттор салынып атат, Бишкектин жолдору жасалып атат. Жакшы буйурса. Америка, Россия, Европа мамлекеттер менен бирге жүргөнгө каалайм. Жаштарга өз мекенин, өз жерин сүйгөн мен жаштарга каалайм. Билимдүү болуңуз. Тилди билиңиз. Ошо билимди алган үчүн Кыргызстандын келечеги үчүн, өсүү үчүн колдонуңуздар.
1: Арка кидин жашоосу бул улутка карабай, жүрөк кайсыл тилде согу.

Qaydalar alaqanda. Bizdi onlayn uğunuz. UTRK çekit giyici saytında radio uq bölümünü başbağınız. Birinci radio sizdin işinimdü. Malumat bulağınız.

Ülkümüz Beşti Koğuz. Asman Trigentoğlu. Dermetimiz Isıp Kül. Tunuk Su. Taza Hava. Türk'ün kuş bayırlağan topol. Gül çaylağan talar. Bu bizdin bağ etkiz bayılığımız. Mekendi suyu aylana çürülü olgun mamleden kurtulan. Alemi tazalık denisa boğundun. Taştandı taştılar. Dayat tartmasına ayar mamle. Kılımdar kuat bulgun, babalardan kalan çarşılı alamdı kurgu, ar bir izdin ıyık müddette ilansın. Bu bizdin gelecek mumunga kaldırgan ulu umraz. Taştandısız taza kuğu umralı.

otur, atadan burun bal ötkün. Geçen türlü muz ötkün, neneden burun kız ötkün. Yalan ayak kepincen, can başına süz ötkün. Sozulmasın ölgünde, sol doyasın kömründe. Her gün kırgın can ötkün, halban tutkun kan ötkün. Tahtısın an kulağını, Süleyman Paşa'na ötkün. Manas manas kongolu, manas satka kongolu. Babalarım aytkan söz, bayırkıdan kalkan söz. Kulaklığa gevursan, kulağının uçunda. Kulaksızla gevursan, tuyağının uçunda. Canda salgan bulut koy, yakşatanın balası. Babalarım aytkan